vallahi yalan. Alo, aşkın olmadan. Vallahi yalan. Alo, asla aramam. Alo. Günaydın.